0: Aha, ya. Yalnız ba bile, anne. Anne skarmajik, çilo. Skarda tans ba. Samjik skarma mang po yoteno. Gelsani izam yoga midu.
1: Ha? Gelsa tonga midu ga. Chief ya inka.
0: İzam mang po yoga midu chishe.
2: Chishe shen. Tutpe kapte ton amanok ba tsamo. Ota izam kadyot ya he, gelsa nang gamyule nanga. Dezam şık miğun lan, tutpe noşker levanok. Hagua.
3: Dirinin ye goçak pan gel terak he.
0: He amale, ne mige zuman gel terak.
1: Huna, kuryu gijas deyin okpa. Lungs boylaks monan, sungun pe tuha dulna, miğun kamsan çan ok.
4: Tebo nang nyampo nyampo, mobal nang takzin ya luspa sangin okpa. Goçak mitan çiz. Miga zumo miyon çizgun. Mobile manpo tsokçe spikan yan şnoskal zikmane pantor zikmane met panok pa. Zer nanin ama bu moskola hago amiruk pa. Ta hago magua.
0: Hago abale hago. Ngaja iru gamyu la kyonçez la tukje che.
4: Ha? Tarima mobile tsokçe zaga. Tsokan sama amirak.
0: Aha aha. Ta te zang abinan memele yanpo ina gamyu la dukje şkitpo tsokçe zaga.
4: Suna apolo?
0: Abi, memele, dağın nangçan sınyampo gamyula zısba, abale.
2: Gel ona, dene yöntan silçez mana.
0: Yöntan inar o silpadik, hala abale.
4: İru yang internet dulamen okpa.
0: Goşe sen merak ba, abale. Tata gelse açarang tegun la alak tükçes merak.
1: Ya ta, andirin çamurang ngalçez yot, ngalte meraka. Kane karu bangyuk tangste.
0: Mera gai bile. Aha, maşkit boyons. Jinmons lang maşkit boyons.
1: Abang chungun zane. Otena tsoksla bangyuk tang enjiktan. Las kop chuchin hala meme.
2: Ona, jinglas chuches bo shkit boy nokpa. Kaltes nang mi tsangma bingste. Rok chuste chuna. Zuxpang takbo chanok. Tsamo rangang martir songtok hee.
0: Çi sontor lo memele?
4: Siyat sontor zelten okpa pomo.
0: Jak jak, siyat ta sonterak. Mit poan kamsan jak. Te mobile boan matsoks basan.
4: Yang galsa lebatinan kolen ba.
3: Tata kolchoga, kolche merak he. Hala pomo. Tata, kuen noskial bo hago te kolchoga.
0: Ona, excess of anything is bad zerte. Mangs te ang tas ten okpa amale ngati.
3: Ona pomo. Tarun ni abale rangel tang se kyons. Ma kyons bin na duks de otkak. Mobile bo zogun tang. Mi gun luks de. Öpo mo rang nang iska.
4: Ota. Ma po zik zir nani ama bu moskola shuri shona gotun ba. Ta kwe norskal bo gyus soma soma. Ya ta diok pa. Jin nang men nang kizan skola ha goches pola. Nye chok zine ama bu moskola. Trasiz dele.
1: Ota. Ho. Ota gelasın hey. Tasting manyan. Nyoksan gün pang insam na. Gamyula yonşik hey. Abi meme yotsa.
2: Dağın derin ha. Tuğu gün la. Çitong tümçese nyoksan dik lopste yonduk zerte sorpa. Degun maa sirkes berayin ok. Dekane rang çikbo manpa. Nansan buang. Nak bardu. Sirka kongto tuan ok. Tepeye tere he. Tugun, nyonganna takringa dukşik.
0: Oo memele, niri jelta pemar memele.